Hocam nele sakere tan yavu raza sakere tan mani talay babu bosala piragı peke yıkanı.